0: Kan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirikman işlerini kılıp meze herip kılıp kese mamuş gip. Şu ad oyna ceryanda şu kalladın da onda erip kalıp erip çarçaydıgan evvalla pekat kalladın çıkıydı. Şu meydanlık işle. Stop oynayıp şu anda bir uşallık tabi mezenle.
1: Çuşu, sıcı, nomi.
2: 他们的身份各不相同，但因为足球，他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。训练时间不知道吗？你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们的训练都迟到。什么情况，子哥？你也过来。什么情况，子哥？ 今天怎么了？今天怎么了？送那个学校的货了。你呢？
3: 他等我了。
2: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？今天就。 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？刚
3: 那个学校打电话咋了？
2: 你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。嗯，20个俯卧撑，跑2圈。
0: Çeçilip geçse, o neticemiz manda yakışı bulmaydı.
1: Şeçilip geçse, o neticemiz manda yakışı bulmaydı.